Gensizim şirkenim. Bergüs birge bergüs bergüs. Gülüyor. Tamaşa kuvanışı maskağa. Jülbür itken.